0: Beste Freundinnen und Freunde, hier ist das Freie Radio Kassel mit dem Nachtprogramm, genau gesagt mit dem Ende des Nachtprogramms. Und wir beamen uns jetzt wieder zurück ins Jahr 2025, denn die Sendung, die ihr in den letzten 8 Stunden gehört habt zum 90. Geburtstag von Elvis, das war eine Sendung aus dem Jahr 2007, die ist also schon etwas älter. Und deswegen wird auch dauernd vom 30. Todestag geredet von Elvis, und die Uhrzeitangaben, die ich da gegeben habe, stimmen auch nicht so ganz. Aber ich habe diese Sendung von damals, die ich damals live gemacht habe, noch live mitten in der Nacht aus dem alten Studio in der Salzmann-Fabrik, die habe ich wieder ins Programm genommen hier, um den 90. Geburtstag von Elvis zu feiern. Er wurde ja am 8. Januar 1935 geboren, wird also im Jahr 2025 oder würde im Jahr 2025 90 Jahre alt, und das feiern wir natürlich ausgiebig hier im Freien Radio Kassel. Und ich kann allen Elvis-Fans sagen, die nächste Nacht steht schon an, denn in der kommenden Nacht, also in der Nacht von, ich glaube, das ist von Donnerstag auf Freitag, gibt es hier die lange Nacht mit den Elvis-Film-Songs. Da gehen wir in die 60er Jahre vor allem, wo er die großen, ja, mehr oder weniger großen Filme gedreht hat, und da hat er auch Musik zugemacht zu diesen Filmen. Und die werden wir uns dann ausgiebig anhören in der kommenden Nacht. Also dann könnt ihr wieder einschalten und euch die Nacht mit Elvis um die Ohren schlagen hier im Freien Radio Kassel. Das war's. Ansonsten, ich wünsche einen schönen Tag.
1: Tasarrufun faturasını kim ödeyecek? Diplomasız bir kuşak mı yetişiyor?
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das Freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 20 Mayıs Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da hükümet 2027 bütçesindeki milyarlarca euroluk açığı kapatmak için kemer sıktırma hazırlığı yapıyor. Maliye Bakanı Klingbeil bakanlıklardan büyük tasarruf paketleri isterken emeklilikten sağlığa, konut yardımından tüketim vergilerine kadar birçok alanda yeni kesintiler ve ek yükler geliyor. Eleştirilerin odağında ise bütçe açığını kapatma yükünün büyük ölçüde vatandaşın omzuna yıkılması yer alıyor. Çünkü gündemdeki kesintiler ve yeni vergiler günlük yaşamı doğrudan pahalı hale getirecek başlıklardan oluşuyor. En dikkat çekici kalemlerden biri emeklilik sistemi. Hükümet emeklilik kasasına yapılan devlet desteğini azaltmak istiyor. Bu da ya çalışanların daha yüksek sigorta primi ödemesi ya da emekli maaşlarının daha sınırlı artması anlamına geliyor. Özellikle hayat pahalılığının arttığı bir dönemde bu ihtimal sosyal devlet tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor. Benzer bir tablo sağlık alanında da görülüyor. Devletin sağlık sigortasına verdiği desteğin azaltılması planlanırken ilaç katkı paylarının yükselmesi ve bakım hizmetlerindeki kişisel ödemelerin artması konuşuluyor. Hükümet bunu prim artışlarını frenleme gerekçesiyle savunsa da eleştirmenler harcamaların yine sigortalılara yüklendiğini söylüyor. Konut yardımlarında planlanan kesintiler de dikkat çekiyor. Son yıllarda yükselen kiralar nedeniyle artırılan desteklerin yeniden düşürülmesi planı özellikle büyük kentlerde yaşayan dar gelirli kesimler açısından kaygı yaratıyor. Hükümet tüm bu adımları bütçe disiplini ve mali denge gerekçesiyle savunurken eleştiriler farklı bir noktaya işaret ediyor. Ekonomik yük paylaşımında sosyal adaletin yeterince gözetilmediği düşünülüyor. Örneğin hükümet milyarderlerden %1 civarında bile ek vergi alınması talebine şiddetle karşı çıkıyor. Ekonomik yükün kimin omzuna yükleneceği tartışılırken şimdi benzer bir eşitsizlik tartışması eğitim alanına uzanıyor. Almanya'da okuldan diplomasız ayrılan gençlerin sayısı yeniden yükselişe geçti. Araştırma Ağı Korektif verilerine göre 2024-2025 eğitim yılında en az 61 bin genç okuldan herhangi bir diploma almadan ayrıldı. Eyaletler arasında ise dikkat çekici farklar bulunuyor. Korektif'in araştırmasına göre en yüksek oran %13,4 ile Saksonya-Anhalt'ta kaydedildi. Saksonya-Anhalt'ı %11,9 ile Thüringen, %10,6 ile Bremen ve %10,4 ile Mecklenburg-Vorpommern izledi. En düşük oranlar ise %6,3 ile Hessen, %6,6 ile Bavyera, %7,1 ile Hamburg ve %7,4 ile Baden-Württemberg'de görüldü. Genel tablo Almanya'daki eğitim sisteminde fırsat eşitsizliğinin büyüdüğüne dair tartışmaları güçlendiriyor. Özellikle göçmen kökenli öğrenciler, maddi açıdan dezavantajlı ailelerin çocukları ve özel desteğe ihtiyaç duyan gençler eğitim sürecinde daha fazla risk altında görülüyor. Uzmanlar yalnızca okul başarısına değil, gençlerin meslek eğitimi ve iş hayatına geçişini destekleyecek sosyal politikaların da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Eğitimde fırsat eşitsizliği gündemdeki yerini korurken, bu kez sofralarımızı doğrudan ilgilendiren bir gıda güvenliği uyarısına geçiyoruz. Yasaklı pestisitler sofralarda. Tüketici örgütü Foodwatch tarafından yapılan laboratuvar testleri, Avrupa'da yasaklanan bazı pestisitlerin ithal gıdalar üzerinden hala sofralara ulaştığını ortaya koydu. Pirinç, çay ve baharat ürünlerinde yapılan incelemelerde test edilen ürünlerin büyük bölümünde Avrupa Birliği'nde kullanımı yasak olan tarım zehirlerine rastlandı. Almanya'da incelenen 19 ürünün 13'ünde pestisit kalıntısı tespit edildi. Özellikle kimyon ve acı biber karışımında yasal sınırların aşıldığı belirtilirken bazı ürünlerin tüketici sağlığı açısından risk oluşturduğu ifade edildi. Foodwatch söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılması çağrısında bulundu. Kuruluş durumu pestisit bumerangı olarak tanımlıyor. Avrupa Birliği'nde yasaklanan bazı kimyasalların üretimi başka ülkelerde devam ediyor. Bu maddeler bu ülkelere satılıyor ve orada üretilen gıdalar daha sonra yeniden Avrupa Birliği'ne ithal ediliyor. European Komisyon ithal ürünlerde denetimleri sıkılaştırmayı planlasa da Foodwatch mevcut önerilerin yeterli olmadığını savunuyor. Kuruluş belli maddeler yerine tüm yasaklı pestisitler için sıfır tolerans uygulanmasını talep ediyor. Sağlık ve tüketici güvenliği tartışmaları sürerken şimdi gözler Atlantik'in iki yakası arasındaki ticaret ilişkilerine çevriliyor. Avrupa Birliği kurumları ve üye devletler Amerika Birleşik Devletleri ile geçen yıl varılan gümrük anlaşmasının hayata geçirilmesi konusunda aylar süren müzakerelerin ardından uzlaşmaya vardı. Buna göre Avrupa Birliği Amerikan sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini kaldıracak. ABD ise Avrupa Birliği'nden ithal ettiği ürünlerde mevcut tarifeleri sürdürecek. ABD Başkanı Trump, AB'ye anlaşmayı uygulaması için 4 Temmuz'a kadar süre tanımış, aksi halde otomobil tarifelerini %15'ten %25'e çıkaracağını açıklamıştı. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra 31 Aralık 2029'a kadar geçerli olacak. ABD ise Avrupa Birliği ürünlerine en fazla %15 gümrük vergisi uygulamayı sürdürecek. Avrupa Parlamentosu'nun anlaşmaya Haziran ortasında son onayı vermesi bekleniyor. Böylece Avrupa Birliği Trump'ın belirlediği 4 Temmuz süresini karşılamış olacak ve yeni ABD tarifelerinin önüne geçilecek. Ticaretteki küresel dengeler yeniden şekillenirken dünya siyasetinde bir başka önemli yakınlaşma dikkat çekiyor. Çin ve Rusya'dan 20 anlaşma. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen zirvede bir araya gelen Xi Jinping ile Vladimir Putin enerji, ticaret ve stratejik işbirliği alanlarını kapsayan 20 anlaşmaya imza attı. Görüşmeler iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi bir seviyeye ulaştığı mesajlarıyla öne çıktı. Görüşmelerde ekonomik işbirliği ve enerji projeleri öne çıktı. Taraflar ticaretin geliştirilmesi ve ödemelerde ruble ile yuan kullanımının artırılması konusunu gündeme aldı. Ayrıca yenilenebilir enerji ve teknoloji alanlarında işbirliğinin genişletilmesi planlanıyor. Konuşmasında uluslararası sistemde tek taraflı baskılara karşı çıkılması gerektiğini vurgulayan Jinping, Orta Doğu'da artan gerilimlere dikkat çekerek kapsamlı bir ateşkes çağrısı yaptı. Putin ise iki ülke ilişkisinin eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını belirtti ve Rusya'nın enerji alanındaki güvenilir tedarikçi rolünün süreceğini söyledi. Zirve, uluslararası siyasette dikkat çeken bir karşılaştırma tartışmasının gölgesinde gerçekleşti. Kremlin, ABD Başkanı Trump'la yapılan ziyaret kıyaslamalarına ilişkin eleştirilere yanıt vererek önemli olan tören değil, içeriktir açıklamasında bulundu. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre Çin medyasında iki ülkenin küresel ölçekte çok kutuplu bir dünya düzeni savunusunda ortak hareket ettiği vurgulandı. Zirve, Pekin-Moskova hattında ekonomik bağımlılığın ve siyasi yakınlaşmanın daha da derinleştiği bir adım olarak değerlendiriliyor. Görünen o ki bugün ele aldığımız tüm başlıklar farklı alanlarda olsa da ortak bir noktada buluşuyor. Değişen küresel dengeler ve bu değişimin doğrudan topluma yansıyan sonuçları. Ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya kadar pek çok alanda alınan kararlar önümüzdeki dönemin yönünü belirleyecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kaser'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın, her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Babalar ve çocukları. Uygulama ve tekrar ustalaştırır.
1: Ne? Şimdi geldim, yemek yiyorum.
2: Her şey
1: yiyorum. Ama şey, stimmt. Brief geldi CVD'den.
2: Ne demek o?
1: Also gymnasium'dan. Also alıyorlar. Also natürlich Abschlusszeugnis vereceğim.
2: Sevindim.
1: Ya?
2: Sen önceden doldurup vermiş miydin?
1: Ya klar. Ben internette baktım. Türkiye için flug. Hin und zurück olur mu 800 euro? Realistisch mi?
2: Çok para ya.
1: Çok mu? Hin und zurück. Bilmem.
2: Pahalı. 111 euroya gidiyormuş ya.
1: Was?
2: 111 euro.
1: Kim?
2: Yani Türk Hava Yolları.
1: Ehrlich?
2: Ach
1: du. Komisch.
2: Yemeğini falan ye oğlum, kendine iyi bak.
1: Ya, okey.
0: Uygulamanın önünde ne kadar çok engel varsa bir o kadar çırak ve acemi kalırız. Konumuz çocuklarımız. Çocukların televizyondan duyduğunu, okulda kitaplardan okuduğunu, çevresinden işittiklerini doğru ve yerinde kullanabilmesi için konuşabileceği, tartışabileceği insan ve insanlar gereklidir. Bu insan en yakınındaki anne, baba, büyük anne, büyük baba ve kardeşlerdir. Zamanla arkadaşlar, okulda öğretmen gibi bu çevre büyür. Ama ilk çevre ailedir. Anne, baba, çocuğa zaman ayırmıyor, onunla oynamıyor, konuşmuyorsa doğru konuşmayı öğrenemediği gibi kelimeleri de yerinde ve anlamında kullanamaz.
1: Ne? Şimdi geldim, yemek yiyorum.
2: Her şey
1: yiyorum. Ama şey, işte, brief geldi CVD'den.
2: Ne demek o?
1: Also gymnasium'dan. Also alıyorlar. Also natürlich Abschlusszeugnis vereceğim.
2: Sevindim.
1: Ya?
2: Sen önceden doldurup vermiş miydin?
1: Ja klar. Ben internette baktım. Türkiye için flug. Hin und zurück olur mu 800 euro? Realistisch mi?
2: Çok para ya.
1: Çok mu? Hin und zurück. Bilmem.
2: Pahalı. 111 euroya gidiyormuş ya.
1: Was?
2: 111 euro.
1: Kim?
2: Yani Türk Hava Yolları.
1: Ehrlich?
2: Ach
1: du. Komisch.
2: Yemeğini falan ye oğlum, kendine iyi bak.
1: Ya, okey.
0: Çocuklarımız doğru dürüst konuşamıyor. Gününü düğmeye basarak geçiriyor. Okumuyor, nitelikli düşünemiyor. Sorgulamıyor, ilişki problemi var. Çünkü ilişkileri bilgisayarın tuşlarına basarak kuran çocuğun 2-3 kişiyle nasıl birlikte olunabileceğine dair tecrübesi yok. Okul çıkışında, hafta sonunda mahalledeki arkadaşlarla oyun oynamanın yerini oyun arkadaşı olarak bilgisayar aldı. Büyük bir çoğunluk için bu tespit doğru olmasına rağmen küçük de olsa bir azınlığın başarılı çocukları var. İşte beni ilgilendiren de bu küçük azınlığın büyük çoğunluk için nasıl örnek olabileceği. Çoğunuzun yakından tanıdığı, belki de hayran olduğu bu aileleri ve yetiştirdikleri çocukları ne yapacağı şaşkınlığı içindeki aileler için araştırdım. Değerli dinleyiciler, ilk konuğum bugün Memoli ailesi. Yani Mustafa Alabora ve Mehmet Ali Alabora, diğer adıyla Memoli.
3: Bize kendinizden bahseder misiniz?
4: Ben 1946 yılında İstanbul'da doğdum. İstanbul Konservatuarı tiyatro bölümünü bitirdim. Kent oyuncularında 3,5 sene kadar oynadım. Sonra halk oyuncularını kurduk. Ondan sonra Ankara Birliği sahnesi. Sonra 2,5 sene kadar hapiste yattım siyasi görüşlerimden dolayı. Sonra şehir tiyatrosuna girdim. 80 yılında orada darbeden sonra tekrar bir 9 sene işsiz kaldık, kovulduk oradan. 1,5 sene kadar Rumeli Hisarı'nda balıkçılık yaptım. Sonra 89'da tekrar şehir tiyatrosuna döndüm. 2000 yılında da emekli oldum. Bu arada bir sürü filmde, dizide, seslendirme çalışmalarında bulundum. Şimdi de 6-7 aydır resim yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nın 16 yıldır bölüm başkanlığını yapıyorum.
3: Konumuz babalar ve çocukları. Genç yaşlarda çocuğunuzla ilgili düşler kurar mıydınız? Yani bir çocuğum olursa onu şöyle yetiştirmek isterim gibi.
4: Düşler kurmadım da Mehmet Ali doğduktan sonra kitaplar okudum. Yani beslenmeyle ilgili, çocuk psikolojisiyle ilgili, ondan önce yapılmış babaların ve oğulların aralarındaki hatalarla ilgili. Çünkü bu kuşak çatışması belki de 5000 yıldır var. Yani çocuğunu baba beğenmez, çocuk da babasını beğenmez ve bu böyle süre gelir. Herhalde aralarında bir iktidar kavgası vardır. Yani babalarla oğulların. Bunların yanlışlığını anlamaya çalıştım. Bir de insanların daima genç kuşaklara suç affetmesi, yani onları suçlu bulması, onların kendilerini geliştirmemesi gibi görmesi, aslında bana göre insanlar çocuklarını kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Onların farklı bir kişilik olduğunu fark etmiyorlar. Onların farklı bir kişilik olduğunu fark ederlerse aslında babalarla oğulların arasında bir çelişki olacağını sanmıyorum. Çünkü dayatma, yani kendi yapamadığı şeyleri çocuğuna dayatma, onun öyle yapmasını istemek son derece yanlış bir şey. Çünkü o farklı bir kişilik. Onun özlemleri, istekleri, zaten dünya sürekli değişiyor. O dünya içindeki duruşu, o diretme çocuklarla, babaların, hatta çocuklarla annelerinde, yani ailelerin arasında sorunlar doğuruyor diye düşündük o zaman. Ve Mehmet Ali'yi farklı bir kişilik olarak geliştirmeye çalıştım. Yani kendime benzetmemeye çalıştım. Oyunculuğu kendi seçti, hatta ona ben oyuncu olsun da demedim. Yani ama o demek ki etkilendi ve oldu. Yani o yüzden de benim Mehmet Ali ile aramda böyle bir farklı kişilikler olmamıza rağmen, bazı meseleleri ayrı ayrı düşünmemize rağmen, ama ikimizin de birbirine, görüşlerimize saygı duyduğumuzdan dolayı bir çelişki olmadı aramızda.
3: Musa Bey, çocuğunuzdaki, yani Mehmet Ali'deki, Mehmet Ali Alabora'daki ilk sanatsal tepkileri kaç yaşında ve hangi eylemlerinde fark ettiniz?
4: Şimdi galiba Mehmet Ali ilkokula gidiyordu. O sırada Ankara Belediye Başkanı çocuk kitapları çıkarmıştı. Nazım'dan, Orhan Veli'den, Sait Faik'ten, bir sürü yazardan. Ben Ankara'ya bir turneye gittiğimde o kitapları getirdim. İşte ilk defa şiirler okumaya başladı. Baktım, şiirleri güzel okuyor Mehmet Ali. Ben ona ilkokula başladığında, çünkü bizim eğitim sistemimizde şiirler, tabii buradan şimdi bunu yapacağım ama okurlar bunu anlayamaz. Tan taratam tatam tam tam taram tatam tam tam taratam tam tatam taram tam tatatam, böyle bir melodik yapı bulmuşlardır ve öyle okuturlar. Doğada, insan tabiatında böyle bir konuşma biçimi yoktur. Ben ona insan gibi şiir okumayı birazcık öğrettim ama onun içinde de vardı zaten. Sonra ortaokula başladığında bu tiyatro oyunlarında oynamaya başladı. Her sene bir oyunda oynamaya başladı. Hatta bir tanesinde o zaman liseye geçmişti. Orhan Veli'nin bir derlemesini yapmışlardı. Ben de biraz yardım etmiştim onlara. Böyle böyle bir gün geldi bana, dedi ki 15-16 yaşlarındayken ben oyuncu olacağım dedi. Ben de iyi dedim, liseyi bitir, konservatuvara git. Böyle oldu yani.
3: Sizce bir baba ya da anne çocuğunu yönlendirmeli mi? Eğer evet ise bu yönlendirme hangi ölçülerde olmalı?
4: Bence hiç kimse kimseyi yönlendirme hakkına sahip değildir. Sadece yol gösterebilir insanlar. Yani şöyle şöyle yaparsan şöyle şöyle olur, kendi deneyimlerimden biliyorum. Ama bunları baskıcı bir biçimde yaptığında zaten bunlar ters tepiyor. Demin de söylemiştim. Onun için ben öğretmenlik de yapıyorum yıllardır. Ben çocuklara, yani kendi öğrencilerime de sadece yol göstermeye çalışırım. Bana göre doğruları söylerim. Çünkü bana göre doğrular her zaman doğru değildir.
3: Siz çocuğunuzla onun sanatsal serüveninde tartışmalar yaşadınız mı? Mesela böyle olma ya şöyle olmalı gibi. Sonunda hangi noktaya vardınız?
4: Tabii ki ben Mehmet Ali'yi eleştiririm. Yani bak burada iyi oynamamışsın, şurada şöyle yapsan daha iyi olurdu, ama o da beni eleştirir. Bu çok doğal bir şeydir. Biz arkadaşlarımızla da bunu yaparız. Çünkü öğrenmek ölünceye kadar olan bir süreçtir. Yani ben tamam öğrendim, dünyanın en iyi oyuncusu oldum falan, böyle bir şey yok. Sürekli gelişen bir şey. Tıp gibi, askerlik gibi, bilim insanlığı gibi. Her yani konuda insan ölünceye kadar kendini geliştirir. Çünkü her gün yeni bir şey oluyor dünyada. Her gün dünya yeni bir yere doğru, yeni bir keşfe doğru, yeni teknolojik gelişmelere doğru, yeni fikirlere doğru gittiği için bunların arkasında kalırsan kendini geliştiremezsin.
3: Bir evlat babasının sanatını ne ölçüde temsil edebilir? Buluşma ve ayrılıkların yaşanan tarihsel dönemle ilişkisi var mı?
4: Tabii ilişkili yani. Şimdi Mehmet Ali'nin doğup büyüdüğü koşullarla benim doğup büyüdüğüm koşullar o kadar farklı ki. Mehmet Ali'nin çocuğunun da doğup büyüdüğü koşullar farklı olacak. Bu doğal bir şey. Zaten işte kuşaklar arasında çatışmanın bir bölümü de oradan kaynaklanıyor. Yani insanlar yaşlanmaya başladıkça kendi alışkanlıkları, kendi değer yargıları o kadar güçleniyor ki dünyayı algılamakta zorluk çekiyorlar. Çünkü kendi değer yargılarıyla dünyanın o sıradaki değer yargıları bir çelişki haline geliyor. Eğer insan kendini geliştirip yeni değer yargılarını algılamaya, onlarla tartışmaya, onların bazılarına katılmaya, bazılarını reddetmeye ama onların bir vakıa, bir gerçek olduğunu kabul etmeye başlarsa o zaman bir çatışma daha azalıyor. Ama

0: Yok öyle değildir o. Demin söylediğimin içinde gizli sanıyorum o. Yani oradaki belki o baba kim olduğunu bilmiyorum. Ama o baba eğer bütün babalar gibi benim gibi olsun yahut da benim yapamadıklarımı beni geçsin benden daha iyi olsun diye çocuğa baskı kurmuşsa belki çocuk da o zaman babasının o mesleğini reddetmiş olabilir yani.
1: Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Örgütü UNICEF çocukların durumu ile ilgili bir araştırma yaptı. Araştırmaya katılan çocukların 3/5'ü haftada birkaç kez ailece yemek yediklerini söyledi. Çocukların sadece 40%'ı ise anne ve babalarının haftada birkaç kez kendisine zaman ayırıp konuştuğunu belirtti.
2: Siz çok meşgul bir babasınız. Kendiniz de belirttiniz bu Mustafa Bey. Çocuğunuza ayırdığınız zamanla işinize ayırdığınız zaman arasında nasıl bir denge sağladınız?
0: Evet, bu güzel bir soru. Bunu aslında bütün babaların yapması lazım. Tabii anneler zaten kutsaldır ve onlar zaten yaparlar da. Şu anda baba oğul meselesi konuşuyoruz. Ben gece 9'dan sonra bir yere gideceksem gittim. Yani Mehmet Ali'yi uyuttuktan sonra. Küçükken idi. 2 ile 10 yaşı, 8 yaşı arasında. Çünkü çocuk babasının evde olduğu güvenini duysun diye. O yüzden hiçbir zaman Mehmet Ali uyumadan evden dışarı çıkmadım. Bütün hayatımı ona göre planladım. Onunla çok zaman geçirdim. Parklara götürdüm. O zaman çok param da yoktu. Ancak parklara götürebiliyordum. Arada bazen maça götürebiliyordum. İşte sinemaya götürebiliyordum. Tabii tiyatroya zaten annesi de ben de tiyatrocu olduğumuz için çok gidiyordu. Ama ben oğlumla çok zaman geçirdim. Ve onun baba sevgisini, baba şefkatini ama aynı zamanda da babanın otoritesini de hissetmesini sağladım. Çünkü bütün sevgimize rağmen aramızda benden Mehmet Ali yani çekinirdi sözcüğü belki yerini bulmaz ama yani ben belki saygıdan dolayı ben bir şey istediğim zaman yapardı yani.
1: İnsan elektronik aletlerle düşüncenin bir yerden bir yere ulaşımını hızlandırabilmiştir. Ancak düşüncenin kalitesini yükseltmeyi hiç ama hiç becerememiştir. Değerli dinleyiciler, bu söz Petra Ustinov'a ait.
2: Mehmet Ali Alabora ile yani oğlunuz ile ilgili unutamadığımız bir anınızı bizimle paylaşabilir misiniz?
0: Ya birkaç tane var. Bir tanesi galeriyada 15 bin kişi mi şimdi yalan söyleyeyim 20 bin kişi mi arasından bizi yılın babası seçtiler. Galiba 2000 yılıydı. O günü bir kere acayip heyecanlanmıştım. Çok mutlu olmuştum. Bir de Mehmet Ali küçükken bana ben onu Galatasaray Basket Okulu'na verdim. Sonra tabii doğal olarak Galatasaraylı oldu. 11-12 yaşlarında dedi ki baba bir gün Galatasaray Avrupa Şampiyonası'na katılırsa finallere beni götürür müsün? Götürürüm demiştim. Ama sonra o beni götürdü ve Galatasaray'ın Avrupa'daki final oynadığı, Kopenhag'daki final oynadığı maça gittik. O da yani bir hayalin gerçekleşmesi açısından benim çok heyecanlandıran, çok mutlu olduğum günlerden biriydi. Bir de Babalar Günü'nde daha 17 yaşındaydı Mehmet Ali. Savaş Ayın çektiği bir fotoğrafın üstüne Nazım Hikmet'in bir şiiriyle benim Babalar Günü'mü kutladı. O günü de hiç unutamam.
3: Baba, her yıl başında sana söyleyecek bir tek sözüm var. Seni ne kadar çok seversem o kadar çok olsun ömrümden geçen yıllar. Baba, babam, abim, kardeşim, arkadaşım. Ne zulüm, ne ölüm, ne korku başımı eğemez. Yalnız senin elini öpmek için eğilir başım. Babam, abim, kardeşim, arkadaşım. Nazım Hikmet.
0: İşte herhalde bir babanın bundan daha büyük bir hediyesi olamaz.
2: Gençler biliyorsunuz TV starlarını kendilerine örnek seçiyorlar. Sizce bunun sebebi nedir? Hiç düşündünüz mü bunu?
0: Tabii düşündüm. Şimdi onun iki nedeni var. Bir, biz bunun acısını tiyatro hocası olduğum için orada da çekiyoruz. Yani eskiden çocuklar yıllar önce tiyatro okuluna girdikleri zaman %100'ü tiyatro oyuncusu olmak için girerdi. Şimdi %60'ı 70'i haksızlık da etmeyeyim ama televizyon starı olmak için giriyor ve ben de bunlara hak vermiyor değilim. Çünkü tiyatroda hayatın boyunca oynadığın zaman ne bir evin olur ne bir araban olur. Ama

0: tartışmamız olmadı yani ne annemle ne babamla. Fakat biz babamla her gün tartışmaya devam ederiz. Ama bu tartışma şöyle bir tartışmadır yani. Yani biz mesela kavga ederiz. Ama bu kavga ettiğimiz şey hakikaten kendi kişiliğimizle falan değil de daha çok bayağı ciddi olarak görüşlerimizle falan ilgili olur. Hani iki tane böyle koca herif gibi hani aynı yaşta aynı meseleyi tartışan iki tane adam gibi tartışırız. Bu tiyatro ile ilgili bir şey olabilir, dünya meseleleriyle ilgili bir şey olabilir. Kavga da edebilecek yani, kavga etmek ama böyle hani nasıl diyeyim, fikrini savunduğun için dava kavgası gibi yani bir kavga ederiz. Bizi o sırada bazı görenler de ulan bunlar herhalde bir hafta iki hafta konuşmaz falan der. Sonra da rakı içmeye devam ederiz yani aslanlar gibi 15 dakika içinde. Dolayısıyla biz her gün tartışırız ama genel olarak hiçbir zaman böyle bir hani kuşak çatışmamız ya da bir kişilik çatışmamız ya da bir otorite çatışmamız olmadı. Biz bunu daha önce bir röportajda da söylemiştik babamla. Özellikle babayla oğul arasında bir iktidar mücadelesi vardır. Yani bu çok evvelinden ta mitolojiden gelen ataerkil dünyanın bize kakaladığı bir iktidar çatışmasıdır. Ve o iktidar babadan zamanla oğula geçer. Bizim aramızda böyle bir iktidar çatışması hiçbir zaman olmadı. Onun dışında işte gündelik böyle, ha bu arada biz kavga ettiğimiz zaman tabii etrafımızdakiler çok eğlenirler yani. Gerilmezler yani bu durumdan. Onun için bizim hiçbir zaman böyle süre gelen bir büyük çatışmamız olmamıştır yani. Ayrıca babam ilerici bir adam olduğu için, yani aykırı düşünen bir adam olduğu için zaman zaman o benim söylediklerime, zaman zaman ben onun söylediklerine şey yaparız yani, ulan doğru ya falan filan gibi birbirimizi değiştiririz yani.
1: Siz bir çocuk olarak sanatçı bir babaya sahip olmakla kendinizi şanslı mı görüyorsunuz, yoksa bu durum sizin aleyhinize mi oldu?
0: Ben sanatçı bir babayla ilgilenmiyorum. Böyle bir babam olduğu için kendimi şanslı görüyorum. Yani benim babam muhasebeci olsaydı da, eczacı olsaydı da böyle bir baba olacaktı diye düşünüyorum. Yani babalığı hani çok iyi babadır yani benim babam. Hani iyi oyuncudur falan da, hani iyi oyunculuğuyla bağlantılı değildir iyi baba olması gibime geliyor yani. Dolayısıyla benim için hani avantaj mı dezavantaj mı, bu kadar iyi babam olması avantaj. O oyunculuğunu bilmem. Avantaj dezavantaj. Tabii ki yani profesyonel olarak çok avantajlar oldu benim hayatımda şu anlamda. Sonuçta senin yaptığın işi yapmış bir adam var. Onun tecrübeleri var, birikimleri var. Faydalanabiliyorsun, sorabiliyorsun, dertleşebiliyorsun. Bazen insan tartamıyor çünkü ne edeceğini yani. Hani orada babamla dengeliyorum bazen falan. O anlamlarda var ama temel olarak hayatın içindeki duruş olarak benim iyi baba olması ilgilendirdi yani.
1: Babanızın beğenmediğiniz ve beğendiğiniz yanlarını değerlendirir misiniz? Çünkü herkesin iyi ve kötü yanları var. Zayıf.
0: Babam çok ne derler? Kavgacı demeyelim ona, ne diyelim? Direkt tepki verir yani. Ve bazen sert tepki verir. Bu özelliğini beğeniyorum mesela yani. Beğenmiyor değilim. Bu özelliğini beğenmiyorum aynı zamanda bazen. Çünkü burada bazen kendi kendine de şey yapıyor yani. Aslında şöyle, yıpratmıyor kendi kendini. Çünkü söylediği için yıpranmamış oluyor yani. Beğenmediğim özelliği ne olabilir? Yani öyle bir beğenmemek. Bu özelliği gıpta ettiğim bir özelliktir ya. Ben o kadar mesela, ben de fena sayılmam ama babam kadar değilimdir yani. O babam bodozlamasını dalar yani. Yani doğru düşündüğü ya da şey yaptığına tepki gösterir yani. Hatta dün Bülent Çakrak çok güzel bir şey söyledi benim rol arkadaşım. O zaman dedi akıllı adam dedi Mustafa abi dedi. Çünkü dedi kimse Mustafa abi dedi kavgacı olarak bilmez dedi. O zaman dedi demek ki adam doğru yerde yapıyor dedi yani. Hani kavgacı olarak bilinse evet hani sürekli yapıyor derler dedi. Ne güzel Bülent'in tespiti değil mi baba? Çok, onu demek ki akıllı adam dedi yani, doğru adam dedi. Sevmediğim huyu da aceleci abi, evet ya, evet ya. Yani aceleci ama ya ben de çabuk bir adamımdır. Hakikaten çabuğumdur ama babamın aceleciliği diğerlerinin kendi hayat ritimlerini göz ardı edecek derecede bir acele yani. İstiyor ki herkes onun temposuna gelsin. O aşağıdakinin temposuna inme niyetinde değil. Ortada buluşma olamıyor. Yani babam buradan şimdi çıkıyoruz dedi mi mesela? Şimdi yüzünü yıkar, şöyle yapar, kahveyi içer, onu yapar, sigarasını içer, yemeğini yer, onu yapar, hop çıkar. Şimdi kahveyi içmek, tuvalete girmek, yemeğini yemek, bunlar bir zaman kardeşim, bunlar bir 45 dakika falan. Babam için bunlar 10 dakika. Bir de pıt diye kapıda olur, sonra da başlar. Hadi abi falan filan. Oradan kavga çıkar mesela yani. Evet, aceleciliği biraz şey yapabiliyor, doğru.

0: Tanrı'nız yaptığı işi ne kadar ciddiye alırdı bu arada size zaman ayırabiliyor muydu? Bundan şikayetçi olur muydunuz?
1: Vallahi babam bana çok zaman ayırırdı. Yani iyi zaman ayırırdı yani. Yaptığı işte çok ciddi alırdı. Yani bu ikisi karışmadı hiç. Ben çocukluğumda tabii ki her çocuk gibi arada bir babam işe gittiği, oyuna gittiği, oyuncu milletinin biliyorsunuz saçma sapan yani işe gitme zamanları. Düşünsene sabahleyin bir adam var evde. Saat 5'te çıkıyor evden işe gitmeye. Yani tuhaf bir durum. Ya da bazen sabah gidiyor. Gariptir yani. İşte bugün buluşamamamızın ne kadar zor olduğu gibi. Ama babam her zaman yani benimleydi. Hani ben babamı hiç görmedim ki. Hiç tanımadım ki falan gibi bir şey diyemem yani. Böyle bir çocuk değildim. Gayet babamla yaşadım. Babam işini de hem çok ciddiye alırdı. Çocuğu da çok ciddiye alırdı. Öyle olması lazım. Ama bu şu demek değildir ki annelerle babalar ya da çocuk annelerle çocuklar ya da babalarla çocuklar sürekli iç içe olmak ve her an beraber yaşamak durumunda değillerdir. Yani sevginin göstergesi bu değildir. Hatta bu kimi zaman zararlı olabilir. Bir de şöyle bir avantajı vardı tabii babamın. Babamın annesi yani benim babaannem Hayat, Nur Hayat Fatma Pınar, İstanbul'un son kadısı Sadık Efendi'nin kızı ve Selahattin Pınar'ın kız kardeşi olan Nur Hayat Fatma Pınar da bana bakıyordu. Aynı evde yaşıyorduk biz hep beraber. Dolayısıyla babam beni de ona rahatlıkla bırakabiliyordu. Benim de hayatımda babaanne gibi bir figür vardı yani. Dolayısıyla o da bir rahatlık veriyordu babama. Hani bir bakıcı kadından daha ziyade daha önemli bir şeydi yani. Babaannem benim için çok önemliydi. Beni babaannem büyüttü 16 yaşına kadar. Ama ben hiçbir zaman babamın yokluğunu çekmedim yani.
0: Tanınmış sanatçıların çocuklarından babalarına tepki duyan ve babalarına tersi işlerle uğraşmayı seçenler var.
1: Yani
0: bu çünkü burada saygınlıktan bahsediyorum. Bir şeye saygı duymaktan bahsetmek istiyorum özellikle. Siz ise babanızın yolunu seçtiniz. Bunun sebeplerini ve bu fikrin nasıl oluştuğunu bize kısaca anlatabilir misiniz?
1: Benim etrafımda herkes oyuncuydu yani ama oyunculuğu sadece karakter oynayan, rol yapan oyuncu diye ele almayın. Benim etrafımdaki herkes fıkra anlatan, etrafına neşe saçan, kalabalığı etrafında toplayan, meclisin oyununu sağlayan adamlardı. Yani o meclise bir oyun yaptırırlardı, içinde bulundukları meclise. Ben de öyle bir çocuk oldum çocukluğumdan beri. Sonra da bir de bunu profesyonel olarak yapmak istedim. Ben oyuncu değil de eczacı olsaydım ya da oyuncu değil de iş adamı olsaydım yine böyle bir adam olacaktım yani. Yine etrafında insanları toplayan oyuncu bir adam olacaktım. Ama bir de profesyonel olarak bunu yapmak istedim. Babam bir gün bana dedi ki oğlum bak işte yapma senin ticaret kafan var şudur budur. Ben dedim ki baba sizin zamanınızdaki gibi değil işler. Aynı zamanda artık sıfırdan başlamıyoruz. Yani bir senin annemin biriktirdiği sadece bir sermayenin değil aynı zamanda bir tecrübenin üstüne başlıyoruz. Onun için eskisi gibi değil dedim yani babama. Yani gerçekten de değil yani eskisi gibi ama ne olursa olsun oyunculuğu seçmek para kazanmak için seçilecek bir iş değil yani. Sonuçta ben de buradan hayata ifade edebileceğimi düşündüm önümde babamı görerek, annemi görerek. Dolayısıyla böyle bir durum oldu yani genel itibariyle.
0: Evet, babanız sizin için bir otorite mi yoksa tartışabildiğiniz bir arkadaş mı idi?
1: Her zaman tartışabildiğim bir arkadaştı yani. Çocukken de biraz daha bir otorite demeyelim ona da bir disiplin, bir denge sağlayıcı bir öğeydi. Ama genel itibariyle hep tartışabildiğim bir arkadaşımdı yani.
0: Görüyorum, Babam diye bir şiir var.
1: Evet, Nazım'ın yani. Şiiri.
0: Evet. Nasıl bir duyguydu, nasıl düşündünüz, neyi anlatmaya çalıştınız özellikle bu şiir?
1: Ben anlatmaya çalışmış. Nazım anlatmaya çalışmış. O benim babama doğum günü hediyesi yapmıştım. O da çok güzel. O fotoğraf da Savaş Ayın'dır. Kara Meleğin setinde çekilmiştir o fotoğraf. Biz oraya gitmiştik. Üstüne de ben böyle bir şey yapayım. Çok güzel bir hediye olur dedim. Bir de Nazım hani çok güzel ifade etmiş. Biz şair değiliz tabii. O kadar güzel ifade edemeyiz. En fazla aktör olarak o şairlerin söylediklerinden, onların yarattıklarından seçeriz. Ben de o seçtim.
0: Sanat yaşantınızda babanızın gölgesinde kaldığınızı hissettiniz mi? Size hayatınızın herhangi bir döneminde Mustafa Alabora'nın oğlu denmesi sizi rahatsız etti mi?
1: Yok yani böyle bir şey hiçbir zaman rahatsız etmedi. Yani hala da Mustafa'nın oğlu diye beni tanımaya devam edenler vardır. hala var yani. Hatta bir de bizim adımızın ikimizin de başa M olduğu için kimi zaman bana çoğunlukla Mustafa diyenler çok olur. Ben hiç beni rahatsız etmez yani.
0: Bu günün genç kuşağı kendisini örnek olarak medyada meşhur olmuş kişileri seçiyorum. Bunun nedenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Allah, çok zor soru yani. Bunu böyle cevaplamak çok kolay bir şey değil yani. Bu 20. yüzyılın sonuyla başlamış bir iletişim biciminin bir hem iletişim biciminin hem neoliberalizmle ilgili bir yaşam biciminin sonucu yani. Bu çok uzun bir hikaye. Bu böyle iki tane sözcükle bir röportaj içinde benim anlatabileceğim bir şey değil en azından yani.
0: Yeni nesil okumuyor, üretmek yerine tüketiyor. Toplumsal halde ilgisiz ve duyarsız. Savaşlarda ölenlere yenisini alamadığı cep telefonu kadar üzülmüyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Hiçbirine katılmıyorum. Dünyada hiçbir zaman böyle bir dönem ve böyle bir nesil olduğunu düşünmüyorum. Daha önce her şeyden, dünyada olup biten, daha doğrusu dünyada olup bitenlerden din bize anlatılmak istendiği gibi olmadığını farkında olan bir dünya daha olmadı. Yani bugün Amerika Irak'a ya da İsrail Lübnan'a girdiğinde ya da İran'a girmeye niyetlendiğinde Amerika, sokaktaki insan bugün dünyanın çoğu yerinde ne olduğunu aslında size belki çok politik ya da bir felsefik anlatamayacak olsa da ne olduğunu, bunun altında bir çapan olduğunu ve bize anlatıldığı gibi olmadığını çok iyi biliyor. Bu dünyada yeni hareketin, oluşan yeni hareketin sağladığı önemli hadiselerden biridir ve bu yeni hareket içinde çoğunlukla gençler vardır. Ve ben bugünün gençlerinin zannedildiği gibi duyarsız falan oldukları düşünmüyorum ama iletişim biçimi biçim değiştirdiği için belki sokaklarda yığınlarla insanlar görmek insanların farkındalıktan kıstasları olabiliyor. Oysa bugünkü gençler çok acayip bir yerde duruyorlar. Gençleri bırakın, bugünkü çocuklar bazı bilgilere hiçbir dönemde olmadığı gibi ulaşabiliyorlar. Bu bizatihi farkındalıktır bence. Farkındalık sadece dünya olaylarının iç yüzleriyle ilgili politik fikirler olması değildir. Bu, yani farkındalığın dünya olaylarıyla ilgili politik fikirleri olma fikri, nosyonu bundan 30 yıl evvele ait bir nosyondur bence. Bugünün farklı bir ele alınması var. Eğer 40 yıl evvelki değerler ve 40 yıl evvelki bakış açısıyla bugüne baktığınız zaman evet, dünya duyarsız ve hesapsız insanlar yığınıdır. Ama bugünün kendi bazı öğeleriyle bugüne bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de bugüne bakmanın biraz daha zaman aldığını düşünüyorum ama ben genel olarak bugünün böyle bir duyarsız kitleler günü olduğunu düşünmüyorum. Hatta dünyanın hiçbir döneminin bu kadar duyarlı olmuş olduğunu hatırlamıyorum yani.
2: Evet. Nasıl zayıflayabileceğimiz, nasıl sevgili bulabileceğimiz, seksüel olarak nasıl doyuma ulaşabileceğimiz, nasıl çevrenin dikkatini üzerimize çekebileceğimiz, nasıl önemli olabileceğimiz, ruhsal bunalımdan, aşk acısından nasıl kurtulabileceğimizle ilgili dersler, kurslar var. Ama çocuk eğitimiyle ilgili hiçbir ders yok. Her aile el yordamıyla çocuk yetiştiriyor. Değerli dinleyiciler, gelecek perşembe günkü Babalar ve Çocukları programının konuğu Sarper Özsan ve Botan Özsan olacak.
3: Rengi üzümden kara, beli iğneden ince. Bu yükle çıkılır mı yokuşlardan karınca? Nedir bu dünya hali, nedir bu bozuk düzen? Dün çıktı yumurtadan, bugün sevdalı kumru. Kaşla göz arasında şahin kapar kırlangıcı. Ceylan kanına girer, su başında canavar. Bütün yük benim üzerimde, düşünmek lazım hepsini ayrı ayrı. Dünyasından habersiz dünyaya gelen yavru. Güneşin şarktan doğmasını sağlamalı, şaşırmaya gelmez. Sonra bana düşer tasası, çocuğu soksa arı, ayağı kanasa tilkinin, bir hal olsa kuzuya.
2: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65

0: Tasarrufun faturasını kim ödeyecek? Diplomasız bir kuşak mı yetişiyor?
1: Bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 20 Mayıs Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da hükümet 2027 bütçesindeki milyarlarca euroluk açığı kapatmak için kemer sıktırma hazırlığı yapıyor. Maliye Bakanı Klingbeil bakanlıklardan büyük tasarruf paketleri isterken emeklilikten sağlığa, konut yardımından tüketim vergilerine kadar birçok alanda yeni kesintiler ve ek yükler geliyor. Eleştirilerin odağında ise bütçe açığını kapatma yükünün büyük ölçüde vatandaşın omzuna yıkılması yer alıyor. Çünkü gündemdeki kesintiler ve yeni vergiler günlük yaşamı doğrudan pahalı hale getirecek başlıklardan oluşuyor. En dikkat çekici kalemlerden biri emeklilik sistemi. Hükümet emeklilik kasasına yapılan devlet desteğini azaltmak istiyor. Bu da ya çalışanların daha yüksek sigorta primi ödemesi ya da emekli maaşlarının daha sınırlı artması anlamına geliyor. Özellikle hayat pahalılığının arttığı bir dönemde bu ihtimal sosyal devlet tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor. Benzer bir tablo sağlık alanında da görülüyor. Devletin sağlık sigortasına verdiği desteğin azaltılması planlanırken ilaç katkı paylarının yükselmesi ve bakım hizmetlerindeki kişisel ödemelerin artması konuşuluyor. Hükümet bunu prim artışlarını frenleme gerekçesiyle savunsa da eleştirmenler harcamaların yine sigortalılara yüklendiğini söylüyor. Konut yardımlarında planlanan kesintiler de dikkat çekiyor. Son yıllarda yükselen kiralar nedeniyle artırılan desteklerin yeniden düşürülmesi planı özellikle büyük kentlerde yaşayan dar gelirli kesimler açısından kaygı yaratıyor. Hükümet tüm bu adımları bütçe disiplini ve mali denge gerekçesiyle savunurken eleştiriler farklı bir noktaya işaret ediyor. Ekonomik yük paylaşımında sosyal adaletin yeterince gözetilmediği düşünülüyor. Örneğin hükümet milyarderlerden %1 civarında bile ek vergi alınması talebine şiddetle karşı çıkıyor. Ekonomik yükün kimin omzuna yükleneceği tartışılırken şimdi benzer bir eşitsizlik tartışması eğitim alanına uzanıyor. Almanya'da okuldan diplomasız ayrılan gençlerin sayısı yeniden yükselişe geçti. Araştırma ağı korektif verilerine göre 2024-2025 eğitim yılında en az 61 bin genç okuldan herhangi bir diploma almadan ayrıldı. Eyaletler arasında ise dikkat çekici farklar bulunuyor. Korektif'in araştırmasına göre en yüksek oran %13,4 ile Saksonya-Anhalt'ta kaydedildi. Saksonya-Anhalt'ı %11,9 ile Thüringen, %10,6 ile Bremen ve %10,4 ile Mecklenburg-Vorpommern izledi. En düşük oranlar ise %6,3 ile Hessen, %6,6 ile Bavyera, %7,1 ile Hamburg ve %7,4 ile Baden-Württemberg'de görüldü. Genel tablo Almanya'daki eğitim sisteminde fırsat eşitsizliğinin büyüdüğüne dair tartışmaları güçlendiriyor. Özellikle göçmen kökenli öğrenciler, maddi açıdan dezavantajlı ailelerin çocukları ve özel desteğe ihtiyaç duyan gençler eğitim sürecinde daha fazla risk altında görülüyor. Uzmanlar yalnızca okul başarısına değil, gençlerin meslek eğitimi ve iş hayatına geçişini destekleyecek sosyal politikaların da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Eğitimde fırsat eşitsizliği gündemdeki yerini korurken bu kez sofralarımızı doğrudan ilgilendiren bir gıda güvenliği uyarısına geçiyoruz. yasaklı pestisitler sofralarda. Tüketici örgütü Foodwatch tarafından yapılan laboratuvar testleri Avrupa'da yasaklanan bazı pestisitlerin ithal gıdalar üzerinden hala sofralara ulaştığını ortaya koydu. Pirinç, çay ve baharat ürünlerinde yapılan incelemelerde test edilen ürünlerin büyük bölümünde Avrupa Birliği'nde kullanımı yasak olan tarım zehirlerine rastlandı. Almanya'da incelenen 19 ürünün 13'ünde pestisit kalıntısı tespit edildi. Özellikle kimyon ve acı biber karışımında yasal sınırların aşıldığı belirtilirken bazı ürünlerin tüketici sağlığı açısından risk oluşturduğu ifade edildi. Foodwatch söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılması çağrısında bulundu. Kuruluş durumu pestisit bumerangı olarak tanımlıyor. Avrupa Birliği'nde yasaklanan bazı kimyasalların üretimi başka ülkelerde devam ediyor. Bu maddeler bu ülkelere satılıyor ve orada üretilen gıdalar daha sonra yeniden Avrupa Birliği'ne ithal ediliyor. European Komisyon ithal ürünlerde denetimleri sıkılaştırmayı planlasa da Foodwatch mevcut önerilerin yeterli olmadığını savunuyor. Kuruluş belli maddeler yerine tüm yasaklı pestisitler için sıfır tolerans uygulanmasını talep ediyor. Sağlık ve tüketici güvenliği tartışmaları sürerken şimdi gözler Atlantik'in iki yakası arasındaki ticaret ilişkilerine çevriliyor. Avrupa Birliği kurumları ve üye devletler Amerika Birleşik Devletleri ile geçen yıl varılan gümrük anlaşmasının hayata geçirilmesi konusunda aylar süren müzakerelerin ardından uzlaşmaya vardı. Buna göre Avrupa Birliği Amerikan sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini kaldıracak. ABD ise Avrupa Birliği'nden ithal ettiği ürünlerde mevcut tarifeleri sürdürecek. ABD Başkanı Trump, AB'ye anlaşmayı uygulaması için 4 Temmuz'a kadar süre tanımış, aksi halde otomobil tarifelerini %15'ten %25'e çıkaracağını açıklamıştı. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra 31 Aralık 2029'a kadar geçerli olacak. ABD ise Avrupa Birliği ürünlerine en fazla %15 gümrük vergisi uygulamayı sürdürecek. Avrupa Parlamentosu'nun anlaşmaya Haziran ortasında son onayı vermesi bekleniyor. Böylece Avrupa Birliği Trump'ın belirlediği 4 Temmuz süresini karşılamış olacak ve yeni ABD tarifelerinin önüne geçilecek. Ticaretteki küresel dengeler yeniden şekillenirken dünya siyasetinde bir başka önemli yakınlaşma dikkat çekiyor. Çin ve Rusya'dan 20 anlaşma. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen zirvede bir araya gelen Xi Jinping ile Vladimir Putin enerji, ticaret ve stratejik işbirliği alanlarını kapsayan 20 anlaşmaya imza attı. Görüşmeler iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi bir seviyeye ulaştığı mesajlarıyla öne çıktı. Görüşmelerde ekonomik işbirliği ve enerji projeleri öne çıktı. Taraflar ticaretin geliştirilmesi ve ödemelerde ruble ile yuan kullanımının artırılması konusunu gündeme aldı. Ayrıca yenilenebilir enerji ve teknoloji alanlarında işbirliğinin genişletilmesi planlanıyor. Konuşmasında uluslararası sistemde tek taraflı baskılara karşı çıkılması gerektiğini vurgulayan Xi Jinping, Orta Doğu'da artan gerilimlere dikkat çekerek kapsamlı bir ateşkes çağrısı yaptı. Putin ise iki ülke ilişkisinin eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını belirtti ve Rusya'nın enerji alanındaki güvenilir tedarikçi rolünün süreceğini söyledi. Zirve, uluslararası siyasette dikkat çeken bir karşılaştırma tartışmasının gölgesinde gerçekleşti. Kremlin, ABD Başkanı Trump'la yapılan ziyaret kıyaslamalarına ilişkin eleştirilere yanıt vererek önemli olan tören değil, içeriktir açıklamasında bulundu. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre Çin medyasında iki ülkenin küresel ölçekte çok kutuplu bir dünya düzeni savunusunda ortak hareket ettiği vurgulandı. Zirve, Pekin-Moskova hattında ekonomik bağımlılığın ve siyasi yakınlaşmanın daha da derinleştiği bir adım olarak değerlendiriliyor. Görünen o ki bugün ele aldığımız tüm başlıklar farklı alanlarda olsa da ortak bir noktada buluşuyor. Değişen küresel dengeler ve bu değişimin doğrudan topluma yansıyan sonuçları. Ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya kadar pek çok alanda alınan kararlar önümüzdeki dönemin yönünü belirleyecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasem'in hazırlayıp sunduğu Infomagazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın, her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
2: Karlar tozarken bekle. Ortalık ağrırken bekle. Kimseler beklemezken bekle beni. Seninle birlikte dertler de büyür. Çocukluk edip de büyüme hemen.

0: yaşına kadar çalışın politikası mı geliyor? 70 yaşına kadar çalışın politikası mı geliyor? Almanya'da hükümet reform baskısı altında.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 21 Mayıs Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya gündemi toplumun doğrudan yaşamını etkileyen tartışmalarla şekilleniyor. Emeklilikten maaş politikalarına kadar önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da emeklilik yaşının 70'e çıkarılacağı yönündeki tartışmalar yeniden gündemin merkezine oturdu. Komisyonun yasal emeklilik yaşının 67'den 70'e yükseltilmesi ihtimalini değerlendirdiği iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken hükümet bu konuda henüz alınmış bir karar olmadığını açıkladı. Bild gazetesinin haberine göre komisyon özellikle 2060'lı yılların başından itibaren geçerli olacak şekilde emeklilik yaşının 70'e çıkarılmasını ve 2031 sonrası emeklilik maaşı oranının %48'den %46'ya düşürülmesini tartışıyor. Şubat sonunda bir araya gelen komisyonun yılın ikinci çeyreğine kadar reform önerilerini açıklaması bekleniyor. Başbakanlık şefi Thorsten Frey, Welt televizyonuna yaptığı açıklamada söz konusu haberlerin tahminlerden ibaret olduğunu belirtti. SPD ise komisyonun ara sonuçlarına ilişkin yorum yapmayacaklarını açıkladı. Frey ayrıca emeklilik komisyonunun Haziran ayı başında son toplantılarını gerçekleştireceğini ve ardından nihai raporunu sunacağını duyurdu. Ancak Handelsblatt gazetesi komisyon üyeleri arasında 70 yaş emeklilik konusunda henüz bir uzlaşma sağlanmadığını aktardı. Tartışmalar yalnızca emeklilik yaşının yükseltilmesiyle sınırlı değil. Komisyonun gündeminde erken emeklilikte uygulanacak kesintiler, daha uzun süre çalışmayı teşvik edecek düzenlemeler ve devlet memurlarıyla milletvekillerinin zorunlu emeklilik sigortası sistemine dahil edilmesi gibi başlıklarda bulunuyor. Özellikle memurların emeklilik sistemine dahil edilmesi önerisi sert eleştirilere neden oldu. Alman Memurlar Birliği Başkanı Volker Gea bu fikri popülist bir saçmalık olarak nitelendirdi. Sol partiden Sara Wallat ise önerilere farklı bir açıdan yaklaştı. Bu komisyonun üyeleri kendi görevlerinde daha uzun süre çalışabilir. Ancak bir hemşire ya da çatı ustası için aynı şey geçerli değil diyen Follat, fiziksel olarak ağır işlerde çalışanların durumuna dikkat çekti. Follat ayrıca memurlar ve milletvekilleri dahil tüm çalışanların emeklilik sigortası sistemine katkı yapması gerektiğini savundu. Emeklilik yaşının yükseltilmesi tartışmaları sürerken bu kez konuya farklı bir açıdan bakan güçlü bir sosyal tepkiye göz atıyoruz. Almanya'da emeklilik yaşının 70'e çıkarılacağı yönündeki tartışmalar sürerken Sosyal Yardım Birliği VDK öneriye kesin bir dille karşı çıktı. Birlik Başkanı Bentele sorunun erken emeklilik değil, çalışanların sağlıklı koşullarda çalışmaması olduğunu söyledi. VDK'ya göre Almanya'da emeklilik yaşı zaten yaşam beklentisinden daha hızlı yükseliyor. Buna rağmen birçok iş yerinde yaşlı çalışanlara uygun çalışma koşulları sağlanmıyor. Birlik özellikle kriz dönemlerinde yaşlı çalışanların ilk işten çıkarılan grup olduğuna dikkat çekiyor. VDK emeklilik yaşını yükseltmek yerine rehabilitasyon sisteminin güçlendirilmesini, erişilebilir rehabilitasyon merkezlerinin artırılmasını ve engelli bireylerin iş hayatına daha fazla dahil edilmesini talep ediyor. kolay çözümler yerine gerçek sorunlara odaklanılmalı diyen Bentele, siyasetin yaşlanan toplumun ihtiyaçlarına uygun politikalar geliştirmesini istedi. Emeklilik tartışmalarında siyasi ve sosyal görüşler çatışırken şimdi hükümetin reform baskısı altında attığı yeni adımlara geçiyoruz. Almanya'da CDU-CSU ve SPD koalisyon hükümeti artan reform eksikliği eleştirilerine karşı yeni adımlar açıkladı. Bakanlar Kurulu ehliyet sisteminde değişiklikleri ve afet korumasına yönelik milyarlarca euroluk yatırım planını onayladı. Yeni düzenlemeyle sürücü kurslarında dijital eğitim yaygınlaştırılacak, teorik sınavdaki soru sayısı azaltılacak ve bazı zorunlu sürüş derslerinde esneklik sağlanacak. Hükümet böylece ehliyet maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Kabine ayrıca savaş ve kriz durumlarına hazırlık kapsamında 2029'a kadar yaklaşık 10 milyar euroluk afet ve sivil koruma yatırımı yapılmasını kararlaştırdı. Kaynakların büyük bölümü teknik yardım kurumuna, acil durum ekipmanlarına ve altyapıya ayrılacak. Başbakan Friedrich Merz koalisyon ortaklarına kamuoyu önünde birbirlerine kırmızı çizgi göstermemeleri çağrısında bulundu. Reform paketleri ve bütçe tartışmaları sürerken bu kez siyaset kulislerini hareketlendiren bir maaş ve sağlık politikası gündemde. Almanya'da CDU'lu eski Sağlık Bakanı Jens Spahn bu yıl milletvekili maaşlarının artırılmasının askıya alınmasına destek verdi. Ancak Spahn'ın bu desteği koalisyon ortaklarının hazırladığı sağlık finansmanı reformuna onay vermesi şartına bağlaması tartışma yarattı. Reform, ilaçlar için daha yüksek ek ödemeler, eşlerin ücretsiz aile sigortasında kısıtlamalar ve sağlık hizmetlerinde olası kalite düşüşleri gibi sonuçlar doğuracağı gerekçesiyle tepki çekiyor. Ayrıca milletvekillerinin yaklaşık %60'ının özel sağlık sigortasında olması reformun onları doğrudan etkilemeyeceği yorumlarına yol açtı. Spahn'ın pandemi döneminde tek başına aldığı kararlarla devlete milyarlarca euro zarar ettiren maske alımları da tartışmada yeniden gündeme geldi. Muhalifler Spahn'ın bu geçmişine rağmen sağlık reformu konusunda baskı yapmasını çelişkili buluyor. Yaklaşık 12 bin euro olan milletvekili maaşlarının bu yıl planlanan 500 euro civarındaki artışının yapılmaması bekleniyor. Geldik Kassel'e. Kassel Havalimanı'nın 2026 yılında yaklaşık 700 askeri uçuşa ev sahipliği yapması bekleniyor. Havalimanı müdürü Lars Ernst NATO ile koordinasyon görüşmelerinin sürdüğünü doğruladı. Son yıllarda askeri uçuş trafiğinde dikkat çekici bir artış yaşandı. 2020'de yalnızca 53 olan uçuş sayısı 2025'te 585'e yükselirken 2026'nın ilk 4 ayında 239 uçuş gerçekleştirildi. Bundeswehr birimlerinin havalimanını düzenli olarak eğitim ve operasyonel uçuşlar için kullandığı NATO ile işbirliğinin de giderek genişlediği belirtildi. Sivil yolcu trafiği ise düşük seviyede kalmaya devam ediyor. Havalimanını Mayıs 2025'te toplam 3856 yolcu kullandı. Bazı dönemlerde ise düzenli tarifeli uçuş yapılmadığı bildirildi. Evet değerli dinleyiciler, Pfingsten'de Hessen'e yaz geliyor. Sıcaklıklar 32 dereceye kadar çıkacak. Hessen, Pfingsten tatiliyle birlikte kısa süreli bir yaz havasına giriyor. Hafta sonu sıcaklıkların 31 ila 32 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Perşembe günü hala bulutlu ve yer yer yağışlı geçse de sıcaklıklar 19'da 25 derece arasında değişiyor. Cuma günü ise bol güneşle birlikte 28 dereceye ulaşacak hava sıcaklığı yaz gününü andıracak. Hafta sonunda sıcaklıklar daha da artacak. Cumartesi 31 derece, Pazar 32 derece. Meteorolog Tim Stega bunun gerçek bir yaz değil, birkaç gün sürecek yaz seviyesinde bir bahar olduğunu belirtiyor. Pazar günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışla birlikte hava sıcak kalmaya devam edecek. Pazartesi de sıcak hava etkisini sürdürecek. Bu yıl Mayıs ayı şimdiye kadar mevsim normallerinin 2 derece altında seyretti. Yağış miktarı ise normal seviyenin yaklaşık 4'te 3'üne ulaştı. Ancak yağışlı bahar kışın düşük yağışlarını telafi etmeye yetmedi. Yeraltı su seviyeleri hala düşük. Görünen o ki Almanya'da hem ekonomik hem siyasal hem de güvenlik alanında önemli tartışmalar aynı anda ilerliyor. Emeklilikten savunmaya kadar alınan kararlar uzun vadede toplumun tüm kesimlerini etkileyecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünce olsun ama mutlaka merakla kalın. Haberlerimizin detaylarına ulaşmak için radyomuzun internet sayfasını ziyaret edin. www.radyokasel.de
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: 70 yaşına kadar çalışın politikası mı geliyor? Almanya'da hükümet reform baskısı altında.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 21 Mayıs Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya gündemi toplumun doğrudan yaşamını etkileyen tartışmalarla şekilleniyor. Emeklilikten maaş politikalarına kadar önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da emeklilik yaşının 70'e çıkarılacağı yönündeki tartışmalar yeniden gündemin merkezine oturdu. Komisyonun yasal emeklilik yaşının 67'den 70'e yükseltilmesi ihtimalini değerlendirdiği iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken hükümet bu konuda henüz alınmış bir karar olmadığını açıkladı. Bild gazetesinin haberine göre komisyon özellikle 2060'lı yılların başından itibaren geçerli olacak şekilde emeklilik yaşının 70'e çıkarılmasını ve 2031 sonrası emeklilik maaşı oranının %48'den %46'ya düşürülmesini tartışıyor. Şubat sonunda bir araya gelen komisyonun yılın ikinci çeyreğine kadar reform önerilerini açıklaması bekleniyor. Başbakanlık şefi Thorsten Frey, Welt televizyonuna yaptığı açıklamada söz konusu haberlerin tahminlerden ibaret olduğunu belirtti. SPD ise komisyonun ara sonuçlarına ilişkin yorum yapmayacaklarını açıkladı. Frey ayrıca emeklilik komisyonunun Haziran ayı başında son toplantılarını gerçekleştireceğini ve ardından nihai raporunu sunacağını duyurdu. Ancak Handelsblatt gazetesi komisyon üyeleri arasında 70 yaş emeklilik konusunda henüz bir uzlaşma sağlanmadığını aktardı. Tartışmalar yalnızca emeklilik yaşının yükseltilmesiyle sınırlı değil. Komisyonun gündemi de erken emeklilikte uygulanacak kesintiler, daha uzun süre çalışmayı teşvik edecek düzenlemeler ve devlet memurlarıyla milletvekillerinin zorunlu emeklilik sigortası sistemine dahil edilmesi gibi başlıklarda bulunuyor. Özellikle memurların emeklilik sistemine dahil edilmesi önerisi sert eleştirilere neden oldu. Alman Memurlar Birliği Başkanı Volker Gea bu fikri popülist bir saçmalık olarak nitelendirdi. Sol partiden Sara Wallat ise önerilere farklı bir açıdan yaklaştı. Bu komisyonun üyeleri kendi görevlerinde daha uzun süre çalışabilir. Ancak bir hemşire ya da çatı ustası için aynı şey geçerli değil diyen Follat, fiziksel olarak ağır işlerde çalışanların durumuna dikkat çekti. Follat ayrıca memurlar ve milletvekilleri dahil tüm çalışanların emeklilik sigortası sistemine katkı yapması gerektiğini savundu. Emeklilik yaşının yükseltilmesi tartışmaları sürerken bu kez konuya farklı bir açıdan bakan güçlü bir sosyal tepkiye göz atıyoruz. Almanya'da emeklilik yaşının 70'e çıkarılacağı yönündeki tartışmalar sürerken Sosyal Yardım Birliği VDK öneriye kesin bir dille karşı çıktı. Birlik Başkanı Bentele sorunun erken emeklilik değil, çalışanların sağlıklı koşullarda çalışmaması olduğunu söyledi. VDK'ya göre Almanya'da emeklilik yaşı zaten yaşam beklentisinden daha hızlı yükseliyor. Buna rağmen birçok iş yerinde yaşlı çalışanlara uygun çalışma koşulları sağlanmıyor. Birlik özellikle kriz dönemlerinde yaşlı çalışanların ilk işten çıkarılan grup olduğuna dikkat çekiyor. VDK emeklilik yaşını yükseltmek yerine rehabilitasyon sisteminin güçlendirilmesini, erişilebilir rehabilitasyon merkezlerinin artırılmasını ve engelli bireylerin iş hayatına daha fazla dahil edilmesini talep ediyor. Kolay çözümler yerine gerçek sorunlara odaklanılmalı diyen Bentele, siyasetin yaşlanan toplumun ihtiyaçlarına uygun politikalar geliştirmesini istedi. Emeklilik tartışmalarında siyasi ve sosyal görüşler çatışırken şimdi hükümetin reform baskısı altında attığı yeni adımlara geçiyoruz. Almanya'da CDU-CSU ve SPD koalisyon hükümeti artan reform eksikliği eleştirilerine karşı yeni adımlar açıkladı. Bakanlar Kurulu ehliyet sisteminde değişiklikleri ve afet korumasına yönelik milyarlarca euroluk yatırım planını onayladı. Yeni düzenlemeyle sürücü kurslarında dijital eğitim yaygınlaştırılacak, teorik sınavdaki soru sayısı azaltılacak ve bazı zorunlu sürüş derslerinde esneklik sağlanacak. Hükümet böylece ehliyet maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Kabine ayrıca savaş ve kriz durumlarına hazırlık kapsamında 2029'a kadar yaklaşık 10 milyar euroluk afet ve sivil koruma yatırımı yapılmasını kararlaştırdı. Kaynakların büyük bölümü teknik yardım kurumuna, acil durum ekipmanlarına ve altyapıya ayrılacak. Başbakan Friedrich Merz koalisyon ortaklarına kamuoyu önünde birbirlerine kırmızı çizgi göstermemeleri çağrısında bulundu. Reform paketleri ve bütçe tartışmaları sürerken bu kez siyaset kulislerini hareketlendiren bir maaş ve sağlık politikası gündemde. Almanya'da CDU'lu eski Sağlık Bakanı Jens Spahn bu yıl milletvekili maaşlarının artırılmasının askıya alınmasına destek verdi. Ancak Spahn'ın bu desteği koalisyon ortaklarının hazırladığı sağlık finansmanı reformuna onay vermesi şartına bağlaması tartışma yarattı. Reform, ilaçlar için daha yüksek ek ödemeler, eşlerin ücretsiz aile sigortasında kısıtlamalar ve sağlık hizmetlerinde olası kalite düşüşleri gibi sonuçlar doğuracağı gerekçesiyle tepki çekiyor. Ayrıca milletvekillerinin yaklaşık %60'ının özel sağlık sigortasında olması reformun onları doğrudan etkilemeyeceği yorumlarına yol açtı. Spahn'ın pandemi döneminde tek başına aldığı kararlarla devlete milyarlarca euro zarar ettiren maske alımları da tartışmada yeniden gündeme geldi. Muhalifler Spahn'ın bu geçmişine rağmen sağlık reformu konusunda baskı yapmasını çelişkili buluyor. Yaklaşık 12 bin euro olan milletvekili maaşlarının bu yıl planlanan 500 euro civarındaki artışının yapılmaması bekleniyor. Geldik Kassel'e.

0: gerçekleştirildi. Bundeswehr birimlerinin havalimanını düzenli olarak eğitim ve operasyonel uçuşlar için kullandığı, NATO ile işbirliğinin de giderek genişlediği belirtildi. Sivil yolcu trafiği ise düşük seviyede kalmaya devam ediyor. Havalimanını Mayıs 2025'te toplam 3856 yolcu kullandı. Bazı dönemlerde ise düzenli tarifeli uçuş yapılmadığı bildirildi. Evet değerli dinleyiciler, Fingston'de Hessen'e yaz geliyor. Sıcaklıklar 32 dereceye kadar çıkacak. Hessen, Fingston tatiliyle birlikte kısa süreli bir yaz havasına giriyor. Hafta sonu sıcaklıkların 31 ila 32 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Perşembe günü hala bulutlu ve yer yer yağışlı geçse de sıcaklıklar 19 ile 25 derece arasında değişiyor. Cuma günü ise bol güneşle birlikte 28 dereceye ulaşacak hava sıcaklığı yaz gününü andıracak. Hafta sonunda sıcaklıklar daha da artacak. Cumartesi 31 derece, pazar 32 derece. Meteorolog Tim Stega bunun gerçek bir yaz değil, birkaç gün sürecek yaz seviyesinde bir bahar olduğunu belirtiyor. Pazar günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışla birlikte hava sıcak kalmaya devam edecek. Pazartesi de sıcak hava etkisini sürdürecek. Bu yıl Mayıs ayı şimdiye kadar mevsim normallerinin 2 derece altında seyretti. Yağış miktarı ise normal seviyenin yaklaşık 4'te 3'üne ulaştı. Ancak yağışlı bahar kışın düşük yağışlarını telafi etmeye yetmedi. Yeraltı su seviyeleri hala düşük. Görünen o ki Almanya'da hem ekonomik hem siyasal hem de güvenlik alanında önemli tartışmalar aynı anda ilerliyor. Emeklilikten savunmaya kadar alınan kararlar uzun vadede toplumun tüm kesimlerini etkileyecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kazan'ın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünce olsun ama mutlaka merakla kalın. Haberlerimizin detaylarına ulaşmak için radyomuzun internet sayfasını ziyaret edin. www.radyokassel.de
1: 105.8 Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.